Evil Mind. Yeah, man like arts. Wagwan, bruv. Gang business, innit? EMT, then. Chuck check dick, duma, duma, duma, duma, duma, duma. Chuck check dick, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma. Senin sevgin yalan. Hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam. Çöpten yaram çok yaram derin. Çok çektik duman.

Khan. Young Murder, I'm a Don. Shawty cut by the year, have a Don. Gal catch benimle buradan. Oh, daily kaj, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

Dem o tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimi leblebi leblebi klos. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift, bendeki floş. Çekmiş